Karın koyur kadın korun diye olsan kamsın gündül hıktan ura dersin bolukin yorundal. Nece der ura beri olu giç gelceli ve yakın yanı bolu bulu genney. Türkü veren delcili yavukın yanı bolu bulu genneli yarvın koyur badın kuda sadgula hongarı devre dorcili yavukın yanı bolu bulu genney. İsen temen kürüsün isim onban olan tuncura duğun. Kedü yadu medluga ergül köğe dokkın yanı bolu bulu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsun saktin keşar soğukur emirte. Kerimin kövü munkule her ergün devre daçın erte kiyitin harberin kagarın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın gerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bulu genney.

Ol görsar ol dencinde ne çeligen odun taldan Mıngın sağa honnil sürüge mürrümdala şiğin alıyasın Sürgüşen doğuna ciltay tütkillikte hıncıgın ne Haydası büyüdesi varsa sana hadı hiçin arayar Çengere oldu yamma sürüge çelincir akışık bilcesin Hattun ayında sutsatı gül